0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Es begrüßt Sie Peter Sucker.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Hanna Krause.
3: En los micrófonos, Elisabeth Martinez y Paulina Flores.
4: Alina am Mikrofon.
5: Das ist live, das war der Abschlusshuster. Ihre Jenny from the Ausbau.
6: This is Danny Chicago.
7: Guten Abend, good evening, dobro veče. My name is Zoe Gudovic.
8: Heute im Studio sind Gertraud, 80.
9: Sebastian,
10: Sarah, David.
11: Schrammel, Johann. 92.
12: Dylan, Aurora, Salim,
13: Helene, 92.
14: Sophia, Milo,
15: Oscar.
16: Schalt dich ein.
17: Auf UKW 94.0 oder o94.at/mitmachen.
18: Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
19: 8 Uhr.
12: Sunrise Orange, the next generation.
14: Mit Chuachi Puachi
8: und Kriselbiesel.
19: 9 Uhr.
9: Radio Afrika Internationale.
19: 10 Uhr.
18: Radio Natural, das Umweltjournal auf Orange 94.0.
19: 11 Uhr.
13: Highscore, die Welt der Videospiele und ihre Musik. Mit Andreas Thaler.

0: Orange 94.0, das freie Radio in Wien.
1: Hallo, wir sind Radio Grille und du bist auch da.
2: Das vielleicht. Ist sehr wahrscheinlich.
3: Queer auch im Sinne von Querlesen, alternative Erzählungen zu finden, alternative Narrative zu entwickeln.
4: A força da mulher sapatona. A força da mulher sapatona.
5: I liked especially how there are different gay guys. They didn't take one gay guy and made it as a stereotype.
1: Es ist wirklich was unglaublich Gutes dabei rausgekommen.
6: Radio Grille, Radio Cricket, Radio Capriccio, Radio Caprizli.
7: Jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
0: Im Unterschied feministisch und queer auf Orange 94.0.
8: Psst. Merhaba, üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
9: 21 Uhr
10: Radio Risotto.
9: 22 Uhr
11: Pink Voice Queer Minorities.
9: 9 Uhr
12: Radio Africa International.
9: 10 Uhr
13: Fair Wohnen. Die Radioshow.